0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

bırakmıştın arkanda her şeyi. Sen de kaldın arkada. Unuttun insanların yüzünü. Yüzün kaldı.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir de

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok

0: Ya Supi ya.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 22 Haziran 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günündeyiz değerli dinleyenler. Hafta sonu Cuma günü yaptığımız programda 19 Haziran'da karnelerin alınacağı haberini sizlere aktarmıştık ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesine daha sonra baktığımızda karne gününün 26 Haziran Cuma günü olduğunu öğrendik. Bunun için öncelikle dinleyicilerimizden özür dileyerek programımıza başlıyoruz. Maalesef böyle aksilikler yaşanıyor değerli dinleyenler. Hürriyet.com.tr'ye bakacağız. Hürriyet.com.tr'den haber başlıklarını, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Bu arada pazar günü Dünya Babalar Günü'ydü. Sevgi dolu babalarımızın babalar gününü kutluyoruz değerli dinleyenler. İran masadan kalktı mı sorusu var. Fars Haber Ajansı, Amerika ile İsviçre'de mutabakatın uygulanması amacıyla müzakere yürüten İran heyetinin Amerika Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidinin ardından müzakere alanını terk ettiği iddia edilmişti. Axios muhabiri Barak Ravide'ye göre ise bir diplomat konuşmuş, İranlı bir diplomat, İran heyetinin mutabakatın uygulanması amacıyla yürütülen müzakere alanını Amerika Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidinin ardından terk etmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini öne sürmüş değerli dinleyenler. Amerika-İran müzakereleri sona ermedi deniliyor. Müzakere sürecine yakın bir hükümet kaynağı Anadolu Ajansı muhabirine konuyla ilgili de açıklama yapmış. Amerika ile İran arasında İsviçre'de yürütülen görüşmelerin henüz tamamlanmadığını belirtmiş kaynak, şu an çok geç bir vakit ve herkes yorgun. Bu nedenle görüşmelerin ikinci turunun yeniden başlama ihtimali çok düşük ifadelerini kullanmış. Kaynak olarak ikinci turun ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi verilmemiş değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeleri, detay haberleri yine programımız içerisinde sizlere aktaracağız. Bir kez daha birinci sayfaya hoş geldiniz.

Efendim programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Değerli dinleyenler, Amerika-İran görüşmelerinde Trump gerginliği deniliyor. İran masadan kalktı mı iddiaları var. Evinize dönemezsiniz denilmiş. Trump'tan İran heyetine saldırı tehdidi ifadelerini kullanmış. İsviçre'de neler yaşanıyor? Detaylar gün yüzüne çıkacaktır umarım değerli dinleyenler. 15 yaşındaki çocuk düğünde dehşet saçtı haberi yer alıyor. Sıcak bir haber. Bu haberi de aktaralım sizlere. Çivril'in Kralan mahallesinde düğün sırasında meydana gelen olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ileri tetkik ve tedavi amacıyla Denizli'ye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de 15 yaşındaki çocuk düğünü kana buladı. Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldığı haberi yer alıyor. Sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler. İsrail ile Amerika arasında kriz an meselesi, İsrail'li bakandan işgal resti deniliyor. Amerika yönetiminin her an İsrail'den işgal altındaki bölgelerinden çekilmesini talep edebileceği belirtilen İsrail basını iki ülke arasında krizin kapıda olduğunu belirtti. İran ile Amerika arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Amerika'ya meydan okumuştu, işgalin süreceğini ilan etmişti. Katz'ın açıklamasından kısa süre sonra İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik yeni saldırılar düzenlemişti değerli dinleyenler. Bakalım neler olacak, bizler de merak ediyoruz. Başörtüler için skandal sözleri soruşturma, Bakan Gürlek ayrımcılıkla mücadelede kararlıyız ifadelerini kullanmış. Belçika ile İran puanları paylaştığı G grubunda kazanan yine çıkmadı. Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay mağlubiyeti sonrası Türkiye milli futbol takımı Dünya Kupası'na veda etti. Amerika ile son maçına çıkacak. Formalite maçı olacak Türkiye için bu. Suudi Arabistan dayanamadı. İspanya'dan bu kez hataya yer yok deniliyor. AK Parti'ye yeni katılımlar denilmiş. Balayında feci olay, yaptığı hareket sonu oldu. 27 yaşındaki damat kurtarılamadı denilmiş. Haber başlıklarıydı Hürriyet.com.tr'de değerli dinleyenler.

FM radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak haberleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Butlan tarafından CHP İzmir'e atanan il başkanı koltuğa oturdu. Bina girişinde arbede yaşandı deniliyor. Sıcak gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda 4 gündür süren başkanlık nöbeti sırasında yaşanan arbedenin ardından Butlan yönetiminin il başkanlığına atadığı Utku Gümrükçü parti binasına girerek koltuğa oturdu. Bina girişinde arbede yaşanırken Gümrükçü'nün il başkanlığında odaya girmesiyle beraber halkın umudu Kılıçdaroğlu sloganları atıldığı görüldü deniliyor. O görüntülere ve videolara yer verilmiş değerli dinleyenler. Trump tehdit etti, İran'dan yanıt geldi, heyet müzakere alanından ayrıldı deniliyor. İran'ın açıklamaları var. Amerika ile müzakereler için İsviçre'de bulunan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin Amerikalıların tehditlerini ciddiye almıyoruz ifadelerini kullanmış. Kalibaf sosyal medya hesabından açıklama yapmış. Amerikalı yetkililerin açıklamalarını dikkate almadıklarını belirterek İran Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu belirtmiş. İran basını da heyet tehditler nedeniyle alandan ayrıldığı iddiası var. Değerli dinleyenler, tam ve resmi bir açıklama yapılacak mı merak ediyoruz. Özgür Çelik tarihinin akışını değiştirecek irade var. Adalar operasyonuna yürüyüşle tepki deniliyor. Özgür Özel'den Cemil Tugay açıklaması. Yeşilburun adalarından bir sürpriz daha, 4 gollü maçta kazanan yok denilmiş. Ankara'da öğretmenlere yine polis müdahalesi haber başlıklarıydı.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Ankara'da hakları için direnen öğretmenler temsilcilik binası önünden madenci anıtına yürümek istedi. Öğretmenlere polis müdahale etti. Bir öğretmenin fenalaştığı belirtildi. Sendika en az 5 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı. Yine detay olursa sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Gazeteci Banu Güven açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı önden soruları istedi deniliyor. Serkan Reçber'den dikkat çeken Rafa Silva açıklaması denilmiş. CHP'li belediye başkanından net yanıt AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. AK Parti'ye geçeceği öne sürülen CHP'li Ankara Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör iddiaların doğru olmadığını belirtti. Güngör yazılı bir açıklama yaptı. Sayın Mansur Yavaş'ın yanında onun ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının ve siyasi duruşun arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyenler, operasyon tepkiyle karşılandı. Erdoğan Adalet Bakanlığı'nı ciddi şekilde uyardı. Dikkat çeken kulis haberi deniliyor. Anka Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, kulislerde tavuk şirketleri yöneticilerinin tepkiler üzerine hemen tahliye edilip birkaç gün içinde denetçi kayyumların geri çekildiği, Adalet Bakanlığı'nın ise Cumhurbaşkanı tarafından ciddi biçimde uyarıldığı konuşulmakta değerli dinleyenler. Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı. Filenin sultanları Çin'i geriden gelerek devirdi deniliyor. İspanya Suudi Arabistan'a gol oldu yağdı denilmiş. Hatimoğullarından Kılıçdaroğlu'na sert tepki deniliyor. Hala savunuyor, bunu kabul etmiyoruz ifadeleri var. Trump yine tehdide başladı. Boğazı kapatırsanız ülkeniz kalmaz tehdidi var. Gözler İsviçre'deki barış masasındaydı. Amerika ve İran'dan tarihi temas deniliyor. Bu barış masasında Trump'ın tehdidi İran'ın masadan kalkması olarak yorumlanmış değerli dinleyenler. Bakalım böyle bir olay var mı? Detayları yine her iki tarafın açıklamalarında gizli değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Evet, haber turumuzu devam ettireceğiz. Biraz sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına, dünden bugüne yansıyan haberlerin detaylarına yine ulaşacağız. Sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Uzmanlardan sivrisinek ve kene alarmı deniliyor. Uzmanlar iklim değişikliğiyle sivrisinek ve kene gibi türlerin daha erken ortaya çıktıklarını ve yıllık nesil sayılarının arttığını belirtti. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı daha dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunmuşlar. FED sonrası piyasalarda sert hareket deniliyor. Pakistan'da bir araç camiye daldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı denilmiş. Çorum Futbol Kulübü'nün stadyumu Süper Lig için yenileniyor denilmiş. Trump'tan İtalya'ya dikkat çeken İran tepkisi deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hedef aldı. NATO'ya harcanan trilyonlarca dolara rağmen İtalya ve İtalya Başbakanı, İran ve onların son derece ciddi nükleer tehdidine müdahil olmayı asla düşünmüyor bile. Onları biz koruyoruz ama sınandıkları zaman bizi ve dünyanın geri kalanını savunmak için ortada yoklar ifadelerini kullanmış. Bakan Çiftçi'ye devletimizin kapısı da gönlü de milletimizin her bir ferdine daima açıktır açıklamalarında bulunmuş İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. İsmail Kartal'ın teknik ekibi ve yardımcıları belli oldu deniliyor. Dünya genelinde aranıyordu, polis ekipleri yakaladı. Kütahya'da polis ekiplerince yapılan denetimde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu Nazar Muhammed Nazari sahte kimlikle yakalandı deniliyor. Bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

haber başlıklarına, detay haberlerine devam ediyoruz. Birinin sultanları Çin'i altın sette devirdi deniliyor. Iğdır Belediyesi'nde 3 başkan yardımcısı görevden alındı denilmiş. İspanya 4, Suudi Arabistan 0. 2026 FIFA Dünya Kupası E grubunda İspanya Suudi Arabistan'ı 4-0 yenerek ilk galibiyetini aldı denilmiş. Hakan Çalhanoğlu'nun eşi tepkiler sonrası paylaşımını sildi deniliyor. İsviçre'de barış masasında kriz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı. Milletler Ligi'nde voleybolda Almanya Brezilya'yı 3-2 mağlup etti denilmiş. Denizli'de Maganda kurşunu ortalığı kana buladı. Denizli'nin Çivril ilçesinin Karalan mahallesinde düğün sırasında meydana gelen olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor değerli dinleyenler. A Milli futbol takımı FIFA sıralamasında 10 basamak geriye düştü denilmiş. Dünya Kupası'na veda etmişti. 2 mağlubiyet almıştı. A Milli futbol takımımız önce Avustralya'ya yenildi. Daha sonra da Paraguay'a mağlup oldu ve böylece Dünya Kupası'na veda etmiş oldu. Ve hafta sonu YKS sınavı vardı. YKS sınavı sona erdi. 2026 YKS oturumlarına ait temel soru kitapçıklarıyla cevap anahtarları da internet sitesi üzerinden erişime açıldı deniliyor. Avluda başlayan yangın felakete dönüştü. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere ve araçlara sıçradı. Mahalle sakinlerinin panik dolu anlar yaşadığı olayda 3 evde hasar oluşurken 2 otomobil kullanılamaz hale gelmiş.

Evet, bu bölümde gazetelerimize göz atacağız. İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin sür manşetine baktığımızda bardağı taşırdı deniliyor, yolun sonu görünüyor denilmiş. Dünya Kupası'ndaki hüsran bardağı taşırdı. Federasyondaki muhalifler Başkan Hacı Osmanoğlu'nu göndermek için genel kurula seçim maddesi eklenmesini istiyor. Montella'da topun ağzında denilmiş. Tahir Kum'un haberi spor sayfasına taşınmış. Fatih Terim'in açıklamaları var. Beni bir kişi yanlış anladı denilmiş. TFF Başkanı'nın kimden hesap soracaksın çıkışına tepki gösterdi Terim. Bütün ülke beni anladı, futbolun sorunlarına odaklanalım ifadelerini kullanmış. Devlet desteğiyle 13 bin çocuk denilmiş. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 160 bin gence yaklaşık 14 milyar lira destek sağlandı. 12.942 çiftin 13.156 çocuğu dünyaya geldi deniliyor. Erken baba olun denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere nasihat denilmiş. ÖSYM bu görüntüleri inceliyor. Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS'de bu yılda okul kapılarında yaşanan zamanla yarış beraberinde dramatik anlara sahne oldu. Sosyal medyaya yansıyan ve kamuoyunda geniş yankı bulan görüntülerin ardından ÖSYM'nin harekete geçerek kamera görüntülerinden detaylı bir inceleme başlattığı öğrenilmiş. Gerçekten bu incelemenin çok çok önemli olduğuna inanan bir kişiyim. Çünkü saniyeler, dakikalar, hatta saniyelerle bazı öğrenciler içeri alınmadı. Maalesef bir yıllık çalışmaları boşa gitti diyebiliriz. İnkar yerine denetim zamanı paraya bulaşana özel takip deniliyor. YKS'nin röntgenini çektik, fizik terletti denilmiş. Venedik'ten mazlum bir Osmanlı mirası deniliyor. Trump'ın katili devirme planı denilmiş. Haber başlıklarıydı Türkiye Gazetesi'nde.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

Evet, gazetelerimize göz atmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda iktidar Ankara'yı makyajlarken emperyalist politikalara karşı birleşildi. Sol partilerden NATO'ya hayır denilmiş. Milyarlık havalimanı yapıldı. İktidarın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için hazırlıklarını sürüyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın yeni Air Force One uçağının rahat iniş yapılabilmesi amacıyla Etimesgut Havalimanı için milyarlarca lira harcandı. Yabancı heyetlerin Esenboğa Havalimanı protokol yolu üzerindeki bakımsız görüntülerle karşılanmaması için bölgedeki evler ücretsiz olarak boyandı deniliyor. Topraklarımızda istemiyoruz denilmiş. Aralarında Türkiye İşçi Partisi'nin de olduğu siyasi partiler ve demokratik toplum örgütleri NATO'ya hayır koordinasyonunu kurdu. Yapılan ortak açıklamada dünyanın dört bir yanında İlerici güçlere dönük kontrol gerilla faaliyetleri, siyasi operasyonlar ve darbelerle tanıdığımız NATO'yu ve size demokrasi değil monarşi yakışır diyerek bölge halklarını aşağılayanları istemiyoruz ifadeleri kullanılmış. Zirve için hayvanlar toplatıldı deniliyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında kamu kurumlarına gönderdiği yazıda zirve güzergahı, havalimanları ve konaklama alanlarında yaşayan başıboş köpeklerin toplatılmasını istediği iddiası var. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yol haritasını anlattı. Cemil Tugay İzmir duruşunu yineledi deniliyor. Adalar ayakta, CHP hattır, halkın dediği olur denilmiş. Kılıçdaroğlu'nun çelişkileri deniliyor. Milli Destan'ın yol haritası, sorularda çalışan öğrenci gözetildi. Amerika dönüşüm peşine düştü haber başlıkları Cumhuriyet gazetesinde değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, bu bölümde haber turumuzu sonlandıracağız. Detayları yine sizlere aktaralım bir kez daha. Özgür Özel'den direnen öğretmenlere destek deniliyor. AK Parti devletin polisini kendi beceriksizliğine kalkan yapmaya çalışıyor açıklamalarında bulunmuş Özgür Özel'in açıklamaları yer alıyor değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu bu hafta da grup toplantısı yapmayacak denilmiş. Trump tehdit etti, İran'dan yanıt geldi, heyet müzakere alanından ayrıldı iddiası var. Ve Adalar Belediyesi'nin yönelik operasyon dün akşam saatlerinde Büyükada'da düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Eylemde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il başkanlarıyla Ankara'ya gittik, delegelerin imzalarını verdik, 10 günlük bir zaman dilimi olduğunu ifade ettik. Buradan şunu söylüyoruz, en kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay gerçekleşti, gerçekleşti, gerçekleşmedi. Su akar yolunu bulur, suyun akışını değiştirenler tarihin akışını da değiştirirler. Ben sizlere baktığım zaman suyun akışını değiştirecek, tarihin akışını değiştirecek iradeyi adalarda, İstanbul'da, Türkiye'de görüyorum ifadelerini kullanmış, vatandaşa seslenmiş İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik değerli dinleyenler. Özgür Özel'den Cemil Tugay açıklaması deniliyor. CHP lideri Özgür Özel, partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Özgür Özel eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor" dedi şeklindeki iddiasını reddetti. Özel, "Bugün bile sorsa görüşüm geri dönmesi yönündedir" açıklamasında bulunmuş değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle Türkiye genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmekte ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgilerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istenmiş. Yapılan uyarı da değerli dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlük hava tahminini de aldıktan sonra programımızı noktalıyoruz. Haftanın ilk iş gününde pazartesi sabahında, 22 Haziran pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri radyonuzdan birinci sayfa programıyla aktarmaya çalıştık. Yarın 23 Haziran salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta ise hava parçalı bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şölen Çikolata açılışında Bakan Valim hitabıyla Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bakanlık iddiaları ve kabine değişikliği konuşuluyor. Avrupa'yı etkileyen ejderha sıcakları Türkiye'ye yönelirken meteoroloji Tokat ve çevresinde 40 dereceyi aşacak kavurucu sıcaklar için uyarı yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Denizli'nin Çivril ilçesinde 15 yaşındaki S.Ş. düğün konvoyunda havaya ateş etmek isterken tüfekten çıkan saçmalar 11 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma soruşturma başlattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı. Adaylar TYT, AYT ve YEDİŞ Tabibi oturumlarına ait materyallere erişebilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü MYK ve PM toplantılarını yapacak. Grup toplantısı kararı netleşmedi, ihraç süreçleri ve kurultay imzaları ele alınacak. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, rakibi Andy Burnham'ın ara seçimdeki zaferi sonrası siyasi geleceğini değerlendiriyor. Starmer'ın görevden ayrılma takvimi yakında açıklanabilir, Burnham liderlik yarışına girebilir. Osmaniye Sumbas ilçesinde keçisini sulama kanalından kurtarmak için suya giren 71 yaşındaki Remzi Ömür, kuvvetli akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Çocukların fark etmesiyle sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Spor. Mısır Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Salah bir gol, bir asist yaptı, Trezeguet farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için Borussia Dortmund'dan Serhao Girassi ile görüşmelerini sıklaştırdı. Alternatif olarak Crystal Palace'dan Mateta'yı takip ediyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye yıllık 5 milyon euro ve 1+1 senelik teklif sundu. Icardi'nin cevabı bu hafta netleşecek, olumsuzsa transfer hızlanacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altınsa 6414 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

İlişkilerde ortaya çıkan yeni tehlikedenmiş efendim. Aşkım eve vardın mı sorusu neden tarih oldu? Önemli ve sinsi bir tehlike efendim. Neydi? İnsan sevgilisini merak ediyordu. Hani gittin mi gitmedin mi diye böyle bir durum vardı. Hani aklın onda kalıyordu falan filan. Teknoloji değişti. Ama iyi mi kötü mü? Telefon ekranındaki o küçük mavi nokta aşkın yeni kanıtı mı yoksa görünmez bir kelepçe mi diyor. Ya telefon ekranındaki o küçük mavi nokta ne ki? Çiftler arasında çığ gibi büyüyen anlık konum paylaşma çılgınlığı, güven tazelemek bir yana ilişkiyi dijital bir gözetleme kulesine çeviriyor. Ya arkadaş böyle güven tazeleyeceksen tazeleme. Çünkü karşındaki yani sen mesela bunu hani güven tazelemek için yapıyorsun, anlık konum gönderiyorsun. Hani aklında soru işareti kalmasın dediğin insan seninle ilgili eğer o konumu göndermezsen bambaşka şeyler düşünebilecek kadar basit bir insan kardeşim. Ve sen bununla hala ilişkidesin ve sen hala ona böyle konum onum gönderip güven... Lan bırak! Peki demiş siz sevgilinizin her adımını izlemeyi romantizm mi sayıyorsunuz? Yoksa modern bir stalking mi? Solkabak arkadaş bu yani. Aşkım eve vardı mı sorusu artık tarih oldu. Çünkü yeni nesil ilişkilerde haritalar 24 saat açık. Bu işte bak bu güvendiği ben sana söyleyeyim. Yani elbette hani şey de vardır. Mesela nedir? Olmadık bir saatte eve dönüyordur sevgilin. Eşin artık partnerin diyelim biz artık onu genel olsun. Yani bunda çünkü arkadaşlar da dahil olur, hepsi dahil olur. Hani olmadık bir saatte eve dönüyordur ne bileyim farklı bir ulaşım aracıyla eve dönüyordur. Merak edebilirsin evet doğrudur. Güvenlik için bu olur. Ama mesela sürekli şöyle bir hani anlık sürekli böyle bir takip meselesi. Ya bu hiç normal değil ya. Aşkım eve vardı mı sorusu artık tarih oldu. Çünkü yeni nesil ilişkilerde haritalar 24 saat açık. Güven verdiğini sandığımız o anlık konum bildirimleri aslında gizli bir kontrol krizini mi besliyor demiş. Tarafını seç demişler bak. Mavi noktanın esareti sevgiliyi canlı yayında izlemek. Ve mesela onu kapattığın zaman karşı taraf direkt şey duygusu olacak. Canlı konumu kapattı. O neler çeviriyorsun sen? Veya işte ne bileyim hani şey şu saatte şu yoldan gidiyordun bu yola gitmişsin. Niye ne oldu? Bak çok psikopatça girmeyin bu işlere. Ve çok sıkıcı. Eskiden sadece güvenlik ya da acil durumlar için açılan haritalar artık çiftlerin birbirini 7/24 takip ettiği bir dijital ritüele dönüşülüyor. Gigabaytlardan da çok yer. Sevgilim şu an trafikte, arkadaşlarıyla kafede oturuyor rahatlığı, ilk bakışta masum ve şeffaf bir romantizm gibi görünüyor. Lakin bu durum çiftleri merak ettirmeden görünmez bir gözetleme kulesinin içine hapsediyor. Bunu bu şekilde düşünenler bir süre sonra şey düşünecekler. Arkadaşlarıyla kafede oturuyor ya, hangi arkadaşlarıyla? Bir süre sonra bu şeye dönüşür yani. Ne o? Canlı görüntü paylaşımı. Oo, çok fena. İlişki psikologlarına göre birinin her adımını anlık olarak bilme arzusu her zaman saf bir sevgiden kaynaklanmıyor. Dijital dünyada şeffaflık olarak pazarlanan bu durum aslında partnerlerin içindeki güvensizlik ve kaygıyı bastırma yöntemi demiş efendim bakın. Ne demişti? Aslında partnerlerin içindeki güvensizlik ve kaygıyı bastırma yöntemi. Telefon ekranına bakıp sevgilisinin hızını, kaldığı süreyi ve gittiği rotayı incelemek romantizmin sınırlarını aşarak modern bir dijital stalking yani sanal takip boyutuna ulaşıyor. Sürekli izlenme hissi insan psikolojisinde zamanla bir baskı unsuru yaratıyor. Partnerlerden biri haritaya bakmayı unuttuğunda ya da şarjı bittiğinde ortaya çıkan neden konumun kapandı sorusu. İşte kızılca kıyamet. Kavgaların yeni fitili oluyor. Şarjın biter. Nasıl biter şarjın ya? Doldurmuyor musun sen şarjını? Çünkü orada akla başka bir şey geliyor. Telefonun konumunu neden kapatmış olabilir? Şarjdan dolayı değil. Kim bilir neler çeviriyor.
Gerçek bir güven ilişkisi sevgilinizin nerede olduğunu ekrandan izleyerek değil, o ekrana bakma ihtiyacı hissetmediğinizde inşa edilir demiş. 24 saat açık olan konumlar güven yaratmak yerine ilişkiyi dijital bir hapishaneye çeviriyor diyor diye ekliyor. Sosyal medya bölünmüş. Sosyal medyada ise bu durum tam bir tartışma konusu. Kimi kullanıcılar birbirimizden saklayacak bir şeyimiz yok, içimiz rahat ediyor diyerek akımı sonuna kadar savunurken, diğer taraf bu bir sevgi gösterisi değil, açıkça psikolojik şiddet ve özgürlük kısıtlamasıdır diyerek tepki gösteriyor. Vallahi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben ikinci taraftarım ya. Hani bu bir sevgi gösterisi değil, hakikaten değil yani bu. Bak ilk tarafta çok masum söylüyor. Birbirimizden saklayacak bir, yani tamam saklayacak bir şeyin olmaması kadar doğal bir şey yok. Olmasın zaten, saklayacak bir şeyin olmasın ama hani içimiz rahat ediyordan kasıt neden dolayı için rahat ediyor? Yani hani güvende olduğunu gördüğün için mi? Yoksa ikinci seçenek için mi? Durum böyle sevgili dinleyenler. Ama şu kesin ki hiç sağlıklı bir yöntem değil. Hiç sağlıklı bir mekanizma değil. Mesela şeyler falan var biliyorsunuz bununla ilgili. Hani takip cihazı mı demek lazım ona? Aparatlar var. Genelde hani bunu çocuk için falan kullanılıyor. Hani çantasına koyuyorsun. Sürekli nerede olduğunu görüyor. Gösteriyor. O ayrı. Hani nedir mesela, bazı güvenlik unsuruyla ilgili şeyler yapabilirsin. Onlar ayrı. İşte dediğimiz gibi hani olmadık saatlerde bir seyahat, ne bileyim hani dışarıda olma durumu. Bak onlar ayrı, masum. Ama sürekli böyle bir konum izleme. O hiç normal değil, ben size söyleyeyim.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Kore Avcı Ümit Sayın şarkılarındandı ki Ümit Sayın'la beraber Hicran radyonuzdaydı. 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesiydi hatta. Bu neymiş ya? Kıtalar arası vurgun 34 milyon lira. Ne bu? Hollywood'un ünlü isimlerini kullanarak yüzlerce kişiyi dolandıran Nijerya, Etiyopya ve Sudanlılardan oluşan 37 kişilik çeteyle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Mecidiyeköy Gülbağ'daki evlerinde kurdukları şebekeyle Amerika, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan 39 kişiyi dolandıran şebekenin parayı kripto para borsalarına aktardıkları ortaya çıktı. Zaten evet artık bu kripto para falan bana hiç sağlıklı, hiç güvenli gelmiyor yani. Ya arkadaş, buna da dolandırılıyorsan ama artık kusura bakma ya. Bak Hollywood'un ünlü isimleriyle yüzlerce kişiyi dolandıran. Bir ara şey vardı, mutlaka görmüşsünüzdür o fotoğrafı. Mesela

Neyse bir kadın. Onunla konuştuğunu sanıyor. Diyor ki Brad Pitt işte biraz maddi sıkıntım var. Baya baya kadından para aldı. Kadın bir de bunun için kocasından boşandı ya. Bunları gördü mü gözler arkadaş. Facebook'ta sohbet ediyor diye. Hani Brad Pitt'in ya da herhangi bir ünlü. Bak fark etmez, burada da var ünlüler. Aynı taktik yani. Geçtiğimiz yıllarda çökertilen 8'i tutuklu 19 şüphelinin olduğu çetenin lideri tutuklu. Frankly Christ ve eşi Sinemi Ben'in Mecidiyeköy Gülbağ'daki evlerinden kurdukları bu uluslararası şebekeyle Amerika, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan 39 kişiyi 34 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Yani hemen hemen kişi başı 1 milyon lira. Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının örgüt üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği, işte günlük harcamalar. Bir kısmınınsa işte çeşitli kripto para borsalarına aktarılarak aklandığı tespit edildi. Değil mi? Bu kripto para falan filan, bunlar artık bana hiç şey gelmiyor yani. Bak Facebook, Instagram, LinkedIn üzerinden sahte profiller oluşturarak mağdurlara ulaşmıştır efendim örgüt. Örgütün dolandırıcılık mekanizması şu adımlarla işledi. Kendilerini Suriye, Yemen veya Irak gibi çatışma bölgelerinde görev yapan asker, doktor ya da mühendis olarak tanıtan örgüt üyeleri, mağdurlarla gönül bağı kurup evlilik vaadinde bulundu. Şu an canım Irak'ta savaşıyorum. Savaş bak üzerinden mermi geçti, yuu diye falan ses efekti yapıyorlar. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan... Ha, girme, çok detaya girme. Savaş nedeniyle ellerindeki yüklü miktarda nakit parayı ve değerli eşyaları Türkiye'ye kargoyla göndereceklerini iddia ederek yardım istediler. Mağdurlar hayali kargoların gümrük vergisi, sigorta bedeli, paket ücreti ya da koli cezası gibi bahanelerle sürekli para yatırmaya zorlandı mağdurlar. Yaklaşık 34 milyon liralık dolandırıcılığa imza atan şebekenin en çok mağdur ettiği isimlerden biri de 5.6 milyon lira kaybeden Şule A oldu. Şule Hanım, neler yapıyorsunuz öyle? Bak Şule A verdiği ifadede LinkedIn hesabıma Sir Robert Sullivan isimli bir kullanıcı mesaj attı. Mesajında İngiltere'de yaşadığını, Amerika'daki bir şirkete danışmanlık yaptığını, emeklilik yatırımlarını Türkiye'de yapmak istediğini söyledi. Bu süreçte şahısla aramızda duygusal bağ oluştu. Güvenimi kazanmak amacıyla kendi banka hesaplarından işlem yaptırdı. Toplamda 5 milyon 600 bin lira para gönderdim. Dekontları sundum, şahıstan şüphelenmeye başladım. Davacıyım dedi. Geçmiş olsun. Yapılan incelemelerde hattın firari Neş Best Eze isimli şebeke üyesiyle yazıştığı saptamış efendim. SMS'in gönderildiği cep telefonu da örgüt lideri Christy Ben'in ikametinden çıkmış. Bak ünlü aktör olarak tanıtıp para almışlar mesela. Ha bu baya baya dolandırmışlar vallahi. Yani ben böyle dolandırıcılık olaylarına çok kızamıyorum ama ya. Yani tabii ki yazıktır, günahdır ama ya ablam bak 5.6 milyon lira parayı kaptırmışım. 5.6 milyon lirayı. Ya gönül bağ. Ya bırak Allah aşkına, hiç görmediğin insan be ablam ya. Görmemişsin, ne bileyim yani. Aramızda gönül bağı oluştu. Gönül bağının da tabii ki faturası bu. İnşallah bulunur paralar falan. Tamam, çete yakalanmış eyvallah da inşallah da paralar da sahiplerine ulaştırılır tabii. O ayrı bir durum. Hani temennimiz o yönde ama ya bu kadarında da kanmayın ama yani. İki fotoğraf görüp, iki video görüp. Neyse, geçmiş olsun.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yaşatır evi çaysıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
1: Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

Fethi Demir Dönence Radyonuz'daydı. Barış Usta şarkılarından. Efendim, bakınız, ideal uyku süresine dikkat denmiş. Ya biz dikkat etmeye çalışıyoruz ama hayat şartları. Yani bir de ne kadar dikkat edersek edelim, biz yani ideal uyku süresini tuttursak bile sabah uyandığımızda yani bünye istiyor yani daha. Neden efendim, bak, yeterince uyumak sağlık için ne kadar önemliyse gereğinden fazla uyumak da bir o kadar zararlı olabilir. İşte biz gereğinden fazlayı hafta sonları yapıyoruz. Mesela böyle şöyle bir mantık gelişiyor bizde. Hafta içi hani az uyuyup işte nedir gece böyle dışarı çıkıyorsan veya televizyonda işte dizidir filmdir falan filan derken geç yatıyorsun ve erken kalkıyorsun. Sonra mesela işte cumartesi günü çalışmıyorsan ya da pazar günü çalışmıyorsan bir yatıyorsun. Bir yatıyorsun, pazar günde uyanmak bilmiyorsun. Haftayı telafi ediyoruz böyle, yani koca haftadaki uyku azlığını. Ama işte ne kadar doğru tartışılır. Bak, Amerika'da Columbia Üniversitesi'nin yaptığı ve Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmada sağlık için altın uyku aralığı belirlendi. Altın uyku aralığı. Yaklaşık 500 bin gönüllünün katıldığı bir çalışma yapıldı. Veriler kullanılarak her organın ne hızla yaşlandığı ölçüldü. Bulgular hem aşırı hem de yetersiz uykunun beyin, kalp ve bağışıklık sistemi dahil neredeyse tüm vücudu yaşlandırdığını gösterdi. 6 ile 7 saat arası kaliteli bir uykunun en ideal aralık olduğu saptandı. Ha, ben sana söyleyeyim, bak, bu araştırmayı yaptıranlar patronlar. Yani 6 rakamını görüyorsan orada bir duracaksın. Bu araştırmalar hep yapıldı zaman, mesela nedir? Genelde biz hani 8 saat biliriz değil mi? Sonra bu iş 7 saate çekildi. İdeal uyku süresi 7 saat iyidir abi diye. Bir ara ciddi ciddi 6 saate indirildi. Abi en ideali 6 saat falan filan diye. Onun arkasında ben iş dünyasının olduğuna ne o, yemin edebilirim ama ispatlayamam mıydı? Öyle bir şey miydi? Nasıl 6 saat abi? Yani niye bir de bu rakamlar sürekli değişiyor? Yani bundan 3 yıl önce 8 saatse mesela, bu yıl niye 7 saate iniyor bu? Yani bu 6 rakamını gördüğüm zaman benim kafada bir soru işareti oluyor yani. Abi çok şey yapamıyorum bir daha. Hadi canım falan diyorum yani. Uzmanlar kaliteli uyku için yatak odasını serin, sessiz ve karanlık tutmak gerektiğini vurguladı. Çok doğru. Telefon kullanımının da erken saatte bırakılması gerektiğini belirtiliyor. İşte maalesef biz ona şey yapamıyoruz çok. Yani erken saati bırak, yatmadan önce en son baktığımız şey telefon oluyor. Hani partnerin yüzü bile değil yani, en son telefon bak. Araştırmada kadınların erkeklere kıyasla geceleri ortalama 15 dakika daha fazla uyuması gerektiği belirtilmiş bu arada. Bilim insanları bu farkın hormonlar ve fizyolojik etkenlerden kaynaklandığını dile getiriyor. Yeterli uykunun kadınlarda hormon dengesini olumlu yönde etkilediğini ve gün içinde kendilerini daha mutlu hissettiklerini ortaya koymuştu. Bazı çalışmalarsa uykunun depresyona karşı koruduğunu da gösterdi diyor. Doğrudur, onlara sözümüz yok. Yani az uyku esasında pek çok konuda başımıza iş almamıza sebep oluyor. Sağlıkta dahil bir dünya şey var yani. Ama ve lakin işte orada 6 saat abi orada bir... Tam oturmuyor o kısım bende yani.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ABD ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini açıkladı.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

Dik Yokuş radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi sizlere 90'lara götüreceğim ama yeni bir düzenlemeyle Çağla Radyonuzda ara beni.

0: ara beni.
1: Alo.
0: Reklam.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Tantaşçı Yeni Saat radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bu neymiş? Sahilden serbest çıkartmaya çalışırken sonu karakolda bitti diyor. Ne yaptınız yine sahilde? Rusya'da Murmansk bölgesindeki Teriberka kentinde yer alan ve dünyaca ünlü ejderha yumurtası plajında bulunan tamamen yuvarlak bir taş, internet üzerinden verilen bir ilanla tam 1,5 milyon rubleye, yani 12.800 euro gibi bir rakama satışa sunuldu. Tamam. Bilgilere göre internete koyulan bu sıra dışı ilan sadece birkaç gün içinde 1700'den fazla kez izlenerek büyük ilgi topladı. Devasa boyutlara sahip ve doğa tarafından tamamen kusursuz bir şekilde yuvarlatılmış olan bu taş örnekleri, Barents Denizi kıyısındaki o plajın en önemli cazibe merkezlerinden biri olarak gösterilip kabul ediyor. Tam taşı satmak mı yasak, ne konu ne? Ha öyle gidiyor, bölgedeki popülaritesi nedeniyle yerel güvenlik güçleri ve Murmansk Havalimanı yönetimi yolcuların bagajlarında yaptıkları aramalarda düzenli olarak düzinelerce bu tarz taş örneği ele geçiriyor. Tanjuk'un haberine göre, Tanjuk herhalde haber ajansı bu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Murmansk bölgesi Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı acil bir uyarı yayımladı. Bakanlık özel koruma altındaki bir doğal park sınırları içinde yer alan turistik Teriberka köyündeki ünlü ejderha yumurtası plajından taş toplamanın ve bunları alandan dışarı çıkarmanın kesinlikle yasak olduğunu ziyaretçilere hatırlattı. Vay arkadaş. Hani bakacak olursa taş, yani düşün, o plaja gittin. O taştan cebine attın. Hoşuna gitti, beğendin. Yasak. Bak, ticaretini geçiyorum. Bir de bizde mesela böyle şeydi, bunun koleksiyonu yapanlar da vardır. Mesela çok güzel taşlar toplarlar. Ne bileyim, oradaki işte deniz kalıntılarını toplarlar falan filan. Çok enteresan. Bak, taş toplamanın cezası büyük. Tanjuk'un haberine göre yaşanan bu gelişme, Murmansk bölgesi Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı acil bir uyarı yayınladı. Bakanlık özel koruma altındaki bir doğal park sınırları içinde yer alan turistik Teriberka köyündeki ünlü ejderha yumurtası plajından taş toplamanın ve bunları alandan dışarı çıkarmanın kesinlikle yasak olduğunu ziyaretçileri hatırlattı. Bu fotoğraflıklar mı bunlar? Ben şey sandım mesela daha çok bunu. Hani plajlarda şey aranır, altın maltın aranır. Ki plajlarda yapılan en büyük hatalardan biridir. Değerli işte yüzük olur, bilezik, ne bileyim ıvır zıvır, onlarla plaja gitmek mesela en büyük hatalardan biridir. Kolye molye düşebiliyor onlar çünkü orada. Sen farkında olmuyorsun. Ne bileyim, belki sudan kaynaklı işte kayıyor mayıyor falan filan. Güneşte zaten gevşiyorsun. Bir sürü şeyler veya işte hani bazen değerli ne bileyim saatler maatler kaybolabiliyor. Sonrasında plajlarda arama tarama çalışmaları yapılıyor. Ben bir kere gözlüğümü kaybetmiştim. O da ayıptır söylemesi, iyi bir gözlüktü ama gitti. Yani kaybettiğin şeyi o an bulabilmen de pek kolay değil. Benimkisi muhtemelen çalınmıştı da. Fakat mesela bundan geçimini sağlayan insanlar var. Herkes böyle plajdan dağıldıktan sonra. Hatta bununla ilgili zaman zaman bu direktörle falan geliyorlar oraya, altın arayıcılar valla. Ya da böyle işte tırmık mırmık dediğimiz şeyler var ya, onları böyle bir hafiften çekerler. Hem plaj böyle düzlenmiş gibi oluyor. Hem de böyle arada işte kolyedir, molyedir, yüzüktür falan bir şeye takılırsa, ki samimi söylüyorum iyi para kazananlar var burada. Yani hayatını bu işi yaparak, bunu bir iş olarak görüp bunu yaparak sürdüren insanlar var. Yani bu Türkiye'de de var ama yurt dışında biraz daha popüler diyebiliriz hatta. Özellikle ünlü plajların olduğu yerlerde biraz da böyle daha hani nasıl derler, zenginlerin gittiği. O plajlarda falan baya baya mesai bitiminden sonra, plaj mesaisi bitiminden sonra kazananlar var yani.

0: Haberin merkezine nasıl başlamada söyledi
1: bakalım. Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar. Reklam.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
5: Reklam. www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Ayna çayımın şekeriyle radyonuzdaydı. Efendim bakınız yine bir internet dolandırıcılığı mı diyelim buna demeyeyim bilemiyorum ama tabii o dolandırılmak da var şey işte gasp var. İnternetten tanıştığı kadının davetiyle kafeye gitti, gasp edildi. Ah bu ah internet tanışmaları. Tamam günümüzde var mıdır? Vardır eyvallah. Hani yok diyemeyiz. Olmalı mıdır? Günümüz şartları içerisinde kabul edilebilir. Önceden mesela çok daha soğuk bakılırdı bu duruma ama şimdi günümüzde hani iletişimin büyük bir bölümü internette olduğu için ama ne olursa olsun hani hiç tanımadığın biriyle görüşeceksen de bak İstanbul Beşiktaş'ta bir kafede anlaşmalı olarak çalışan kadınların kafeyle anlaşmalı. Sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerin mekana davet ettiği, mağdurlara şantaj ve tehditle yüksek tutarlı hesaplar ödetildiği iddia edildi. Mağdura mesela nasıl bir şantaj ve tehdit yapılabilir? Düşün, internetten, sosyal medya üzerinden bir kadınla sohbet ediyorsun, bir kafede görüşeceksin. Normal şartlarda nasıl bir tehdit olur? Benimle görüştüğün tehdidi. Şu olabilir sadece, bu mağdur erkek arkadaşların medeni durumları. Hani bu insanın aklına geliyor. Öbür taraftan ben mesela böyle bir şey yapmış olsam, yapmam ama böyle bir şey yapmış olsam. Hani mesela beni, bana şantaj yapıyor, işte benle oturdun, herkese göstereceğim bunu. E tamam, sen uğraşma, gel beraber fotoğraf çekiyor, paylaşalım. Benim takipçi daha çok. Yani bu, ha tabii şu da var. Şimdi kafe dediğine göre biz normal kafe olarak düşünüyoruz. Hani kafenin böyle ekstra hizmetleri var mıdır bilemem. Onlar ayrı. Biz hani normal kafe demiş haberde. Biz standart böyle bir kafe olarak düşünüyoruz yani. İşte gidip çay kahve içtiğin, sohbet ettiğin bir yer olarak düşünüyoruz yani. Hani masaların olduğu. Umarız öyledir. Demiştik sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri mekana davet ettiği, mağdurlara şantaj ve tehditle yüksek tutarlı hesaplar ödetildiği iddia edildi. Bak itiraz eden kişilerin darp edildiği öne sürüldü. Şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri kafeye operasyon düzenledi. Bir de tabii bunu yapanların zeka seviyesinde düşünmek lazım. Yani mesela bu kafeyi kim işletiyorsa, İşte bu organizasyon işte kim varsa. Çünkü bak hadi bir tanesi diyelim ki şantaja boyun eğdi. İkincisi şantaja boyun eğdi. Üçüncüsü mesela yine başıma bir hal gelmesin diye orada parayı öder ama gider şikayet eder. Ondan sonra dördüncüsü gider yine şikayet eder. Hani bir de adres de ortada. Kafede anladığımız kadarıyla evet eğer videodaki gibi böyle alkollü malkol içecekler de var. Tamam yani vardır. Ne yapalım? Böyle şeylerde polisin bulması da hiç zor olmuyor. Yani eliyle koymuş gibi buluyor. Çünkü adresin belli. Ama bu pek kafeye benzemiyor. Yani her ne kadar kafe demişler ama bu biraz daha böyle bir gece kulübü vari bir şey. Hani hesabın biraz daha fazla kitlenebileceği bir yer gibi görünüyor. Fark etmez. Yani sen ne olursa olsun dediğim gibi. Hani ikincisi geçer, üçüncüsü şikayet eder. Dört şikayet eder, beşte zaten polis gelir. Çok zekice yapılmış bir organizasyon değil bu.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Gökçe, hepimizin şarkısı. Hep beraber deliriyoruz radyonuzdaydı. Namus'un ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum günün bu saatinde bu şarkılar, bu haberler kulaklarınıza iyi geliyordur. Biraz olsun keyfinizi yerine getirebiliyorsak ne mutlu bize ve şimdi Kenan Doğulu radyonuzda. Aşk dansı.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Manifest hileli radyonuzdaydı.
1: Atarları hileli.
0: Efendim bakıyoruz. Uzaylı sinyali gelirse neler yapılacakmış efendim? Bilim insanları yeni kuralları açıkladı. Uzaylıdan mesela bana sinyal gelirse mi? Hani genel olarak dünyaya mı yoksa mesela bireysel olarak bana sinyal gelirse vallahi herhalde öyle kalırız. Bak şey olmuş olsa, pandemi zamanı gelmiş olsa buyur gel derdik. Yani o zamanlar ki o teslimiyet duygusunu hatırlıyorsunuz değil mi? Hepimizde vardı yani. Artık hani ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin. Hani görmediğimiz hiçbir şey kalmadı dedik. Bir zombi, bir de uzaylı. Hani uzaylıların zaman zaman geldiği söyleniyor. Bir tek görmediğimiz zombi kalmıştı yani. O da gelse gel buyur deriz yani. Derdik o zaman. O muazzam bir teslimiyet vardı. Yani o bir vazgeçmiştik, bir boş vermiştik. Aman sen decilik. Ne olacaksa olsunculuk vardı yani. Araştırmacılar olası bir keşif durumunda panik, dezenformasyon ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Abi dezenformasyon, uzaylı gelmiş. Neyin sen dezenformasyonundan bahsediyorsun ya? Yeni kılavuz, akıllı dünya dışı yaşam arayışına odaklanan SETI programları kapsamında çalışan bilim insanlarının olası sinyalleri nasıl doğrulayacağını, kamuoyuna nasıl açıklamıyorsunuz ki, kamuoyuna nasıl açıklayacağını ve verileri nasıl saklayacağını belirtiyor. Bak mesela Trump bile çıktı, Donald Trump'ın, dedi ki ya uzaylılarla ilgili bir şeyler var söyleyeceğiz falan filan dedi, orada da bir şey çıkmadı mesela. Ben hep söylüyorum, uzaylıların var olduğuna inananlardanım. Ama nasıl varlar onu, o konuda kaygılarım yani, şüphelerim var yani. Hani bizim böyle filmlerde gördüğümüz gibi değildir belki. Belki çok farklı. Belki de direkt öyledir, bilmiyorum ama hani ben... Yani koca bu evrenin... Işte yıldızlardır, diğer galaksilerdir, ıvırlardır, zıvırlardır. Hani insanoğlunun gece sevgilisiyle gökyüzüne bakıp romantik dakikalar yaşasın diye olduğunu düşünmüyorum. Ay şu yıldızlara bakar mısın? Aa yıldız kaydı. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Ne bileyim, haydi gel benimle ol bakalım dünyadaki, haydi şey yıldızlara gidelim, Sezen Aksu falan filan. Bunların sadece böyle şarkı yapılsın. Hani insanlar karşı tarafı böyle bir şekil yapsın diye olduğunu sanmıyorum. Orada da bir hayat olmalı gerekiyor bence. Ama belki mesela onların hiç bizde işi yok. Belki, bak o da olabilir. Belki biz mesela yıllardır, yani insanoğlu yıllardır, yüzyıllardır kendini paralıyor uzaylılar. Belki onlar mesela çok var. Hani kendi hallerinde vur patlasın, çal oynasın bir hayatları var. Hani dünyanın belki haber, yani dünyadan haberleri bile yoktur belki yani. Biz illaki bekliyoruz ki buraya gelecekler. Gelecek. Geldiğini iddia edenler var mesela. Bazen iki kadın var. Hep o örnek enteresandır. Biri yurt dışında, İngiltere miydi, Amerika mıydı neydi? Bir tanesi Türkiye'den bir kadın. Hani uzaylılarla romantik ilişki yaşadığını söylemişlerdi. Uzaylı düşün bak, geliyor bilmem kaç milyon ışık yılı öteden. Gecenin bir yarısı bu kızı buluyor. Gel seni, gel sana UFO'yu gezdireyim diyor. Sonra UFO'ya bindikleri gibi romantik müzik. Ve ne hikmetse bu uzaylı erkek oluyor. Belki mesela bunların cinsiyeti kadın veya belki bir erkek kadın durumları yok. Hemen bizimkiler böyle şey, romantik bir erkek. Gece uykusuna uyandırmış falan filan. Senin üstün açık kalmıştır. Bir ara böyle radyo sinyalleri falan filan bir şeyler yapılıyor. Bir ara derken hala yapılıyor onlar. Acaba bir sinyal alınır mı, şöyle yapılır mı, böyle yapılır mı diye. Ama yani belki evet, hani uzaylılar hiç konunun çok uzağında da olabilirler yani. Ama ne uğraşacağız dünyayla falan diye. Ya da mesela oradan bakıyorlardır diyelim. Hani biz hep onların... teknolojilerini çok gelişmiş olarak düşünürüz ya. Uzaylı bakıyor oradan dünyaya, abi ne yapacağım dünyada, bunlar sürekli savaş halinde. Biri orada barış imzalıyor, öteki orada drone'la saldırıyor. Öteki oradan petrol savaşı, bunlar sürekli birbirini yiyor. Ne karışacağız buraya deyip belki mesela hiç şey de yoktur, alakaları bile yoktur yani, yaklaşmıyorlardır bile. Neyse, evet, yeni kuralları açıklamışlar bilim insanları. Sırf efendim biz panik yapmayalım, panik olmayalım. Ondan sonra dezenformasyon ve yanlış anlaşılmalar olmasın diye. Bak şöyle bir normal bir gündüz gözüyle herkesin görebileceği şekilde bir UFO görsün, geçsin bak. Sen gör dezenformasyonun kralını o zaman. Hey yavrum hey. Bir geçsin yeter ki yani.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şölen Çikolata açılışında Bakan Valim hitabıyla Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bakanlık iddiaları ve kabine değişikliği konuşuluyor. Avrupa'yı etkileyen ejderha sıcakları Türkiye'ye yönelirken meteoroloji Tokat ve çevresinde 40 dereceyi aşacak kavurucu sıcaklar için uyarı yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta ise hava parçalı bulutlu seyredecek, en yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı. TYT, AYT ve YEDİŞ tabibi oturumlarına ait materyaller erişime açıldı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak, tercih süreci başlayacak. İsviçre'de ABD ve İran arasında kalıcı barış için düzenlenen kritik görüşmeler, Trump'ın tehditleri sonrası İran heyetinin görüşme alanını terk etmesiyle sert gerilimler nedeniyle kesintiye uğradı. Adana'da 3 yıllık çalışmayla geliştirilen Tropical Sunshine karpuzu kabuğu yeşil, içi sarı renkte. Ülke genelinde 300 dönüm alanda ekilen bu karpuz farklı pigmenti ve yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Pekin, Pentagon'un Çinli şirketleri kara listeye almasına karşılık 10 Amerikan sanayi tedarikçisini ihracat kontrol listesine, 46 ABD'li firmayı da kamu alımlarından men listesine ekleyerek ticaret misillemesi yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu salı günü MYK ve PM toplantılarını yapacak. Grup toplantısı kararı henüz netleşmedi, olağanüstü kurultay talebi gündemde kalıyor. Shakhtar Donetsk Arda Turan'ın ekibi Flamengo'dan 18 yaşındaki Ryan Roberto'yu 9 milyon euroya transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Roberto U20 takımında 18 maçta 6 gol attı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 2. maçında Beşiktaş 23 Haziran'da Fenerbahçe İstanbul Jet'i Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek. Milli atletler Yunanistan'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 51 sporcuyla katılarak 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz madalya kazandı ve takım halinde şampiyon oldu.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 46 kuruştan, gram altınsa 6378 lira 45 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Kalp kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

0: değişirken. Ben birini sevdim ama gözler aynı sen. Sözler aynı çıkmazlarda, söz ver aynı sen.
1: Yaşar radyonuzdaydı, gözler aynı sen. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım.
0: Hayat değişirken. Ben birini sevdim ama gözler aynı sen.
1: Efendim bakınız, patron çalışanlarına 4 milyon liralık yatak örtüsü aldı. Sebebi şaşırttı denmiş efendim. Sanki böyle şey gibi geliyor. Hani birinden alacağı vardı. Hani karşı taraf parayı ödemiyordu. Karşı taraf da mesela neydi? Yatak örtüsü imalatçısı. Yatak örtüsü imal eden bir fabrika mesela. Adamın sanki oradan alacağı varmış da. Hani bu alacağına karşılık hani parayı da alamıyor yıllardır. Bari yatak örtüsüyle alayım deyip. Hani bunu da böyle bir kısmını çalışanlara dağıtmış gibi geliyor birden böyle ilk okuduğumda. Çünkü evet, ne alaka yani, bir CEO, bak bir CEO neden efendim çalışanlara yatak örtüsü alsın? Sana ne benim yatak örtümden? Amerika'da bir yapay zeka şirketinin CEO'su. Ha, yapay zekaya mı sordu acaba bunu? Çalışanlarının performansını artırmak için keserin ağzını açtı. Kaliteli uykunun iş performansı açısından önemli olduğuna karar veren patron, tüm çalışanlarına toplam değeri 4 milyon 100 bin TL olan yatak örtüsü aldı. Abi yalnız burada bak ufak bir hata olmuş. Yani evet, kaliteli uyku kesinlikle önemli. Normalde baktığımızda çok değerli bir hediye olabilirdi bu ama yatak örtüsü değil. İnsanlara böyle tam ortopedik yatak alsan, bak o başka olur. Bıraksan örtüyü mörtüyü, örtü ayrı bir şey. Örtü, yatan, makyajı. Millet ayarlardı yani onu. Amerika San Francisco'da Silikon Vadisi'ndeki geleneksel ofis ikramlarını ve masa başı ayrıcalıklarını bir kenara bırakan yapay zeka şirketi Factory'nin CEO'su Greenberg, çalışanlarının verimliliğini artırmak için ezber bozan bir yönteme başvurdu. İnşallah alışkanlık haline gelmez. Genç girişimci mühendislerinin daha kaliteli uyuyabilmesi için kesenin ağzını açtı ve çalışanlarına toplam yaklaşık 4 milyon 100 bin TL değerinde ki akıllı yatak pedi satın aldı. Bak şimdi yatak pedileri var abi, bir tarafta yatak örtüsü diyorsun. Yatak örtüsü ile yatak pedi arasında fark var, çok fark var. Bir karar verin ama yani. Habere göre yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişimcinin CEO'su, girişimin CEO'su Greenberg, ilk etapta 30 çalışanının her birine yaklaşık 3000 dolar değerindeki akıllı uyku pedlerinden hediye etti. Bak, akıllı uyku pedi dersen orada bak değişir. Az önceki sözlerimiz çöpe gitmiş olur. Ne dedik? Biz yatak alsın dedik. Ped de esasında bu yatak pedleri de, yani yatak tadında bir şey. Abi mühendislerini en üst seviyede performans göstermesi gereken profesyonel sporcular olarak gördüğünü belirten Greenberg, kaliteli bir uykunun doğru kararlar alma ve odaklanma üzerindeki etkisine inandığı için geleneksel ofis içi eğlenceler yerine doğrudan uyku teknolojisine yatırım yapmayı tercih ettiğini söyledi. Mantıklı. Söz konusu akıllı yatak pedleri, içindeki özel sıvı sirkülasyon sistemi sayesinde yatağın sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Hatta yatağın sağ ve sol tarafı için iki farklı sıcaklık derecesi sunabiliyor. Bak, yatak örtüsü nerede? Yatak pedi nerede? Biz yatak örtüsüyle bildiğimiz ön nevresim sanıyoruz yani biz. Öyle bir şey olduğunu düşünmüştük. Yani daha doğrusu haber bize bunu düşündürdü. Yatak örtüsü aldı deyince. Çalışan sağlığı konusunda ofis içinde de radikal değişikliklere giden Greenberg, teknoloji dünyasında sıkça görülen abur cubur kültürüne savaş açtı. Ofisteki yüksek şekerli gıdaları yasaklayan CEO, bunların yerine protein barları, sağlıklı ancak maliyeti yüksek alternatifler getirmiş efendim. Yani patron tabii bu konuda sabırlı olması gerekiyor. Hani bir gün CEO'ya diyebilir, abi tamam sana ne, eyvallah çok güzel şeyler yapıyor musun? Bunlar kaç para, senin haberin var mı deyip. Yatak pedlerinin şirket verimliliğini matematiksel olarak ne kadar arttırdığına dair elinde kesin bir veri olmadığını kabul eden Greenberg, buna rağmen çalışanlardan harika geri dönüşler aldığını belirtti. Millet işe gelmiyor mesela uyumaktan. Abi bizim uykular bir güzelleşti. Allah seni inandırsın. Bak bugün geç kaldım ama mesela geç kalıyor. CEO'ya yataktan selfie gönderiyor mesela. Abi sen ne güzel bir yatak pedi almışsın, biz kalkamıyoruz buradan ya diye. Peki hayırlı uğurlu olsun. Enteresan bir değişik bir hediyeleşme olmuş. Hani güzel, bunlar güzel. Yatak örtüsü deyince biz de afalladık ama eş yatak bedeni deyince mantıklı geldi bize de.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet. Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemeleri de değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuri Hasan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler, haftanın, anın, zamanın, pazartesinin ritmini yakalamak isteyenler için ben Rania mikrofon başındayım. Bu güzel günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Peki pazartesi gününde yine dopdolu bir iki saat olacak önümüzde. Yine güzel şeylerden bahsedeceğiz. Yine en sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz ki pazartesinden keyif alacağız. Pekala, hayatın ritmi başlıyor. Günü keyiflendirecek iki saat başlıyor. Başladı bile.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemelere de değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu.
1: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.258 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Kendi Yangınımla dinledik İrem Derici'yi. Önümüzdeki yaz bol bol dinleyeceğiz. Çünkü İrem Derici de yaz gelmişken yeni şarkılarla, yeni bir albümle çıktı karşımıza. Olay Mahalli Haziran başı gibi yayınlandı biliyorsunuz. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştı. Kariyerinin 4. stüdyo albümü olma özelliğini taşıyor Olay Mahalli. Haziran'ın 5'i itibariyle müzikseverlerle buluştu. Kendine özgü yorumlarıyla, yine güçlü vokaliyle dikkat çekecek bu albüm dedi. Yeni albümde pek çok önemli isimle çalıştı. Hem söz ve müziklerde, hem de bestelerde, hem de düzenlemelerde müzik dünyasının en önemli isimleriyle bir araya geldi İrem Derici. Biz Deli Yangınım'la konuk ettik, yeni albümünü hatırlattık. Demet Akalın'la devam edelim hayatın ritmine. İsterseniz böyle bir pazartesi gününde gözlerimizi kapatıp şöyle bebekte 3-5 tur atalım birlikte.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

şimdi sıcaklıkların artacağını söyledik. Artan sıcaklıklarla birlikte klimalar da çalışmaya başlıyor. Gündüzleri bunaltıcı, geceleri uykusuz bir yaz dönemi artık kapıyı aralamış gibi gözükse de büyük bir ihtimalle pek çoğumuz klimaya sığınacağız. Fakat tek çözümün klima olmadığını söylüyorlar ki bana göre diğer serinleme yöntemleri klima kadar etkili olmasa da yine de klima olmayan ortamlarda bakalım nasıl serinleyeceğiz. Küçük bir değişiklik yapabilirsiniz evinizde, sıcaklık hissini daha azaltabilirsiniz. Mesela güneşlikleri kapalı tutup evin içine güneşin tamamen girmesini engelleyebilirsiniz. Ventilatörün önüne buz koyabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Arkasına da poşetle asıyorlar bazen. Pencerenin önüne nemli çarşaf astığınızda akşam saatlerindeki havanın daha serin içeri girmesini sağlıyormuş. Yanınıza sprey şişesi alıp soğuk su kullanabilirsiniz yüzünüze. Bilgisayarları, gereksiz elektronik cihazları kapatıp ortamın ısısını düşürebilirsiniz. Daha bol, daha ince kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bulaşık makinesini gece çalıştırabilirsiniz. Gündüz çünkü o da ısı veriyor. Aslında makinelerin hepsi ısı veriyor. Bir de evde çıplak ayakla dolaşmayın diyorlar ya. Şimdi yeni bir tavsiye. Evde çıplak ayakla dolaşın demişler, haberiniz olsun. Bol bol su tüketmeyi, sebze meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Serinlemek için en sevdiğiniz şarkıları hayatın ritminde dinlemeyi ihmal etmeyin. Çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısı var. Dila Uzun ve Emrah Karaduman yorumuyla dinleyeceğiz.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Diyoruz ya, nefes egzersizleri insan vücuduna iyi geliyor. Şöyle derin bir nefes alın. Nefes egzersizleri, size uygun nefes egzersizleriyle daha rahat, daha sakin başlayın güne. Ama işte herkesin nefes alma biçiminin kendine özgü olduğunu söylüyorlar. Tıpkı parmak izi gibi bilim insanları nefesimizin de kendimize özgü olduğunu söylüyorlar. Hatta çok yakın zamanda artık nefesinizden sağlık sorunlarınızı tespit edebileceğinizi söylemiş bilim insanları. Hatta herkesin nefes alma şekliyle tıpkı parmak izi gibi zihinsel, fiziksel durumu hakkında ipuçlarını ortaya çıkartabileceklerini söylüyorlar. Sadece hastalıklar değil, zihinsel performansınızı da ölçebilecekler. Bu arada anksiyete ve depresyonla ilgili de yeni bir buluş yapmışlar. Öyle ki anksiyetesi yüksek, depresyonu olan insanların uykuda daha kısa nefes aldığını, nefesler arasında daha değişken duraksamalar olduğunu ölçmüşler. Ama şöyle bir soru var akıllarda, şimdi onu çözmeye çalışıyorlar. Acaba depresyonda olduğumuz için mi böyle nefes alıyoruz, yoksa nefes aldığımız için mi depresyondayız? Eğer ikinci ihtimal geçerliyse müdahale yolları açılacak ve bence depresyon, anksiyete ortadan kalkacak umarım. Bunun da bir çözümünü bulurlar. Doğru nefes, doğru nefes teknikleri sizi kendinize getirecek, unutmayın.

sebebiyle de cildimiz hızlı yaşlanabiliyormuş. Peki aynaya şöyle bir bakın bakalım, en çok nerelerde kırışık görüyorsunuz? Sonra çareyi pahalı kozmetik ürünlerinde aramayın. Çünkü pek çok kişi aslında o günlük rutinleri düzeltirse pahalı kozmetik ürünlerine ihtiyaç duymayacak. Bakalım ne yapmamamız lazımmış? Hani hep ne yapmamız gerektiğinden bahsediyoruz ya. Güneşten korunmamız gerekiyormuş. Yani güneşten korunmadığımızda, güneşin altında fazla kaldığımızda cildimiz daha hızlı yaşlanıyor. Cildi en hızlı yaşlandıran faktör güneş ışınları. Yani güneşin altında çok fazla bulunmamak gerekiyor. Sigara kullanmamak gerekiyor. Zira toksik bileşenler cilde giden kan akışını azaltıyor, oksijen ve besin taşınmasını olumsuz etkiliyor. Böylece cildiniz daha hızlı yaşlanıyor. Uykunuza dikkat etmeniz lazım. Yani uykusuz kalmamanız lazım. Uykusuzluk cildi hızlı yaşlandırıyor. Aşırı şeker tüketmemek lazım. Şeker çok seviyoruz, bazılarımız çok seviyoruz ama işte o çok sevdiğimiz o şeker, bizi mutlu hissettiren şeker uzun vadede mutsuz hissetmemize sebep oluyor. Bir de kronik stresin hızlı yaşlandırdığını söylüyorlar. O halde güneş altında fazla kalmayacağız, hatta güneş altında kalmayacağız. Tütün mamulleri tüketmeyeceğiz, uykumuzu alacağız, şeker tüketmeyeceğiz, stresten uzak duracağız ki cildimiz kırışıklıklardan uzak kalsın.

0: reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Dünyaya daha iyi davranalım, içecekleri pipetli tüketmeyelim derdi ki hep. Aslında plastik pipetler çevreye verdikleri zarardan daha fazla ciddi sağlık sorunlarıyla insanlara da fazlasıyla zarar veriyormuş. İçinde bulunan, plastiğin içinde bulunan binlerce kimyasalın plastik pipetler yüzünden insan vücuduna girdiğini fark etmişler yapılan araştırmalarda. Tek kullanımlık plastik ürünlerin, plastik pipetler de dahil olmak üzere, tek kullanımlık plastik ürünlerin en çok mikroplastik içeren ürünler olduğunu ortaya çıkartmışlar. O halde madem böyle, üretmesinler, kimse de kullanmasın böylece. Çözümü basit ama biz çözümü yine kendi içimizde aramaya

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta ise hava parçalı bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 21 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şölen Çikolata açılışında Bakan Valim hitabıyla Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bakanlık iddiaları ve kabine değişikliği konuşuluyor. Avrupa'yı etkileyen ejderha sıcakları Türkiye'ye yönelirken meteoroloji Tokat ve çevresinde 40 dereceyi aşacak kavurucu sıcaklar için uyarı yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. AK Parti 12. yargı paketini meclise sundu. Paket, yargı süreçlerinde hız ve dijital dönüşümü hedefliyor. Hukuk muhakemelerinde duruşmalar arası süre 3 ayı geçmeyecek, e-duruşma yaygınlaşacak, yeni suçlar ve disiplin cezaları getirilecek. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 7 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilgi sonrası istifa etti. İşçi Partisi'ni iflastan kurtardığını belirten Starmer, rakibi Andy Burnham liderlik mücadelesi başlatabilir. Adana'da ziraat mühendisi Süleyman Sertli, 3 yıllık çalışmayla Tropical Sunshine adlı kabuğu, yeşil, içi sarı karpuzu 300 dönüm alanda yetiştiriyor. Ürün, farklı pigmenti ve yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Adana'da halı yıkamacısı Mehmet Emin Evşin, yıkamak üzere aldığı battaniyenin içinden çıkan 20 bin lira, 50 euro ve kredi kartlarını sahibine teslim etti. Yaşlı kadın paralarını kaybettiğini fark etmemişti. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheli yakalandı. İşlem hacmi 10 milyar TL olarak belirlendi. Siber suçlarla mücadele ekipleri dolandırıcılık şebekesine karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.
1: Spor.
2: Beşiktaş, Juventus'la sözleşmesi biten Dusan Vlahovic için teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteğiyle transfer çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Serdal Adalı bonservis ve ücret pazarlığı yapıyor. Thibaut Courtois Real Madrid'de 8 yıldır oynuyor ve kariyerini burada sonlandırmak istiyor. Mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor, 4-5 sezon daha kalmayı hedefliyor. Kocaeli Spor kalecisi Aleksandar Jovanović menisküs ameliyatı sonrası sakatlığı nedeniyle yeni sezon kampına katılamıyor. Yönetim sağlık raporlarına göre karar verecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altınsa 6396 lira 84 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Günün adı pazartesi olunca stres seviyesinin biraz daha yüksek olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Sadece pazartesi değil, aslında bazı zamanlarda pazartesinden daha yüksek olabiliyor. Peki siz yine de o stres seviyesini düşürmek, hatta anksiyeteyi düşürmek, depresyonu ortadan kaldırmak istiyorsanız aromaterapiden faydalanacaksınız. Bazı uçucu yağların anksiyete ve strese iyi geldiğini daha önce konuşmuştuk. Unuttuysanız tekrarlayalım. Anksiyeteye iyi gelen, depresyona iyi gelen uçucu yağlardan bahsedelim. Aromaterapiden faydalanmak isteyenler özellikle kaygı bozukluğunda kedi otunun kokusunu kullanabilirler. Lavantanın, yaseminin, fesleğen yağının da iyi geldiğini söylüyorlar. Bergamot yağı, limon ve acı portakalın bir melezi olduğu için bergamot portakalından elde edilen bu kokunun da olumlu duyguların artışını sağladığını söylemişler. Papatyanın, gülün, vetiverin, yılan yılanın, paçunilin sinire, strese, anksiyeteye iyi geldiğini söylüyorlar. Benden hatırlatması, kullanım miktarı ve şekli size kalsın.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

0: duyguların katili.
1: Sizde de oluyor mu aynısı bilmiyorum. Eski şarkıların lezzetini yeni şarkılarda bulamıyorum ben bazen. Mesela bu şarkı. Sen de benim hatalarımdan birisin diyor ya. Aslında zaman zaman şarkıların dinlenme zamanına göre şarkıların anlamlarını daha iyi fark ediyoruz. Belki yaşanmışlıklar, belki yaşla alakalı. Sen de benim hatalarımdan birisin dedi. Çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısını Mustafa Ceceli yorumuyla dinledik Hayatın Ritminde. Peki Emre Fel'le devam edeceğiz iyi müziğe. Müzik dünyasının son dönemdeki yükselen yıldızlarından Emre Fel, yepyeni şarkısı Yardım Et Allah'ımı geçtiğimiz günlerde paylaştı. Söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix, mastering çalışmalarının tamamı Emre Fel'in kendi imzasını taşıyor. Ayrılık ve özlemi ritmik ve akıcı bir yapıyla, derin hisleri dinamik bir tempoyla birleştirmiş. Dinlemek isterseniz yepyeni şarkısı Yardım Et Allah'ım şimdi radyolarınızda.

Şimdi sıcak yaz aylarında çok da makyaj yapmamak gerekiyor. Bakıyorum da kozmetik ürünleri o kadar fazlalaştı, çeşit o kadar çoğaldı ki kontürleri, kapatıcıları, fondötenleri, pudraları kat kat sürerseniz eğer cildiniz hava almayacak. Oysaki yaz aylarında sıcak havalarda cildin hava alması hem cildin daha serin durması açısından hem de sağlıklı olması açısından önemli. Yazın daha hafif makyaj yapmamız lazım hanımlar, haberiniz olsun. Ama tabii hiç yapmamış gibi de görünmüyorsunuz hafif makyaj yapınca. Yüzünüzün en anlamlı bölgesini vurgulama fırsatı veriyor hafif makyaj. Peki ne yapmak lazım? Hafif bir makyaj için mesela o kadar fazla kapatıcılar, pudralar vesaireler kullanmak yerine SPF'li bir BB krem kullanabilirsiniz. CC'ler de güzel diyor uzmanlar. Yüzünüzdeki belirgin çizgiler de çok da belli olmaz. Günlük makyajda eğer teniniz soluksa dudaklarınızı vurgulayabilirsiniz. Göz farı kullanabilirsiniz ve rimel sürebilirsiniz. Kirpikleri de belirginleştirmek iyi gelecek diyorlar. Aklınızda olsun. Hem var hem de yok gibi. Ama aynı zamanda hem hava alan hem de sağlıklı bir cilt için yazın hafif bir makyaj yapmayı ihmal etmeyin.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Şimdi pazartesi ya, biraz daha böyle sakin kalmaktan, stresten uzak kalmaktan daha fazla bahsediyoruz. Bir de tabii sakin uyumak lazım. Bunu hafta sonu söyleseydim belki pazar gecesi biraz daha sakin dalardınız uykuya, daha hızlı uyuyabilirdiniz. Genelde en geç yatılan gece pazar gecesi oluyor. Bu yüzden pazartesi sabah kalkmakta zorlanıyoruz. Peki bu geceden biraz daha sakin yatağa girebilirsiniz. Ne yapacağız? Eğer zihninizi sakinleştirirseniz daha sakin uykuya dalabilirsiniz. Zihninizi sakinleştirmek için de mavi ışıktan, vücudumuzun sirkadiyen ritmini bozan mavi ışıktan uzak duracağız. Böyle birkaç saat önce, en azından 2 saat önce telefonu, tableti, bilgisayarı, televizyonu mavi ışığı geride bırakacağız. Büyük bir ihtimalle kitap okumanın sizi sakinleştirdiğini söylüyorlar. O halde sadece kitap okumak demeyelim, size iyi gelecek bir etkinliğin sakinleştirdiğini söyleyelim. Gece uykuya dalmadan 2 saat önce sakinleşebilmek için ortamın gerginliğinden, ekranlardan uzak kalmak gerekiyor. Kafein almayacaksınız. Akşam 22-24 arasında uykuya dalıyorsanız eğer en azından 17'de kafein alımını bitirmiş olmanız lazım. Yatmadan önce bir defter kalem alıp endişelerinizi yazabilirsiniz. Yazmak gerçekten iyi geliyor. Hani kitap okumaktan sıkıldıysanız yazmayı da deneyebilirsiniz. Güzel şeyler düşünmenin de sizi yatmadan önce sakinleştireceğini söylüyorlar. Çocukken annem hep öyle söylerdi. Hayal kur. Hayal kur ki uykuya kolay dalabilesin. Biz çocukken hep hayal kurup uykuya dalardık. Çocukluk hayalleri çok güzeldi. Keşke onları gerçekleştirme ihtimalimiz hep aklımızda olsa. Peki hayallerimizin gerçek olduğu güzel bir hafta olsun, güzel bir pazartesi olsun. Hayal kurmaktan kendinizi alıkoymayın. Hayal kurun ki gerçekleşmesi ihtimaller dahilinde olsun.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemeleri de değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a bırak akışına.
4: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya baksa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada.
3: 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni, sen de susta.
0: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
5: Kaçamadım iyi ki bırakmadın peşimi.
0: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
6: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Bilirim, sana gelemem, zamanım var mi bilirim.
1: Saat 16.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağış şiddeti orta seviyede olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak'ı bulmak için AFAD, polis ve jandarma 26 gündür drone, bot ve araçlarla arama yapıyor. Kemer Yaylası'ndaki Gökçeyol göleti aşırı yağışlar nedeniyle su seviyesini yükseltti. Yol sular altında kaldı, ağaçlar göl içinde kaldı, drone görüntüleri durumu gösterdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Şimdi haberler.
3: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 7 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilgi sonrası İşçi Partisi liderliğinden istifa etti. Starmer, partiyi iflastan kurtardığını, antisemitizmi temizlediğini ve güveni yeniden tesis ettiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin hızlı alarm sistemi verilerine göre Türkiye 2025 yılında pestisit kaynaklı 105 uyarı aldı. 51 gıda ürünü sınırdan döndü, bunların yarısından fazlası biber oldu. Domates ve nar da geri gönderildi. Adana'da ziraat mühendisi Süleyman Sertli, 3 yıllık araştırmayla kabuğu yeşil, içi sarı Tropical Sunshine karpuzu yetiştiriyor. Ülke genelinde 300 dönüm alanda ekilen bu karpuz yüksek fiyat ve talep görüyor. CHP lideri Özgür Özel, TBMM başkanlığına başvurarak salı günü grup toplantısı yapma kararı aldı. Toplantıda görevden alınan il başkanları, olağanüstü kurultay ve saha ziyaretleri ele alındı. Mardin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheli yakalandı. İşlem hacmi 10 milyar TL olarak belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda eş zamanlı operasyon yapıldı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe 2 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda kampa girerken kadroda 5 kaleci bulunuyor. Yönetim Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat ile yolları ayırmayı planlıyor. Jefe'de Jefes isimli safkan at, yarış hayatı sonrası mahalli yarışlara gönderilip şiddete maruz kaldı. Yetkililer özür dileyerek atın yaşamını iyileştirmeyi planlıyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA dünya sıralamasında 7 basamak yükselerek kariyer rekoru kırdı ve 54. sıraya çıktı. Nottingham Açık'ta ikinci tura geçti.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altınsa 6.382 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Saat 17.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026 yılının Mayıs ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,2 artışla 169'a, kruvaziyer yolcu sayısı ise %10,8 artışla 257.897'ye ulaştı. Böylece Mayıs ayları içerisinde son 14 yılın en yüksek kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık, dedi. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüphelinin yakalandığını, 976'sının tutuklandığını açıkladı.
4: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Sakin ol. Şşt, şşt, sakin ol.
1: Reklam.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında muhalefeti eleştirerek muhalefet açığının büyüdüğünü belirtti. CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a AK Parti rozeti taktı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 7 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilgi sonrası İşçi Partisi liderliğinden istifa etti. Starmer, partiyi iflastan kurtarıp değiştirirken liderlik mücadelesi Andy Burnham'a kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da hane halkının enflasyon beklentilerinin 3,4 puan iyileştiğini belirterek, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini açıkladı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, Maltepe'de kaçırılıp işkence gördü. Şüphelilerden 500 kilo altın istendi. 12 kişi gözaltına alındı, yurt dışından talimat aldıkları belirlendi, soruşturma sürüyor. Buharkent'te 3 yaşındaki Ade yanlışlıkla tiner içince fenalaştı. Yakınları hastaneye götürdü. İlk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ade yoğun bakımda tedaviye alındı. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra ve Topuk Yaylası tesislerinde inceleme yaparak bakım çalışmalarını başlattı, teknik ekip ve futbolcuların ihtiyaçlarını değerlendirdi. Tofaş erkek basketbol takımı ABD'li pivot Terrell Carter ile sözleşme imzaladı. Carter son sezon Rusya Bet City Parma'da 41 maçta ortalama 13 sayı 5,9 rebound oynadı. Düzce Spor Kayyum Yönetimi teknik direktörlük için Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle'yi düşünüyor. Göle'nin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altınsa 6370 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Erbağ ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak'ı bulmak için AFAD, polis ve jandarma 26 gündür drone, bot ve araçlarla arama yapıyor. Kemer Yaylası'ndaki Gökçeyol göleti aşırı yağışlar nedeniyle su seviyesini yükseltti. Yol sular altında kaldı, ağaçlar göl içinde kaldı, drone görüntüleri durumu gösterdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağış şiddeti orta seviyede olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
4: Yakışır bana Bellona.
5: Ziyafette ziyafet var.
4: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden

0: tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce
3: yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Sadece sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754
2: Reklam.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sorma gitsin.
1: Saat 20.
2: Numarayı tuşla.
3: Radyo parmaklarının ucunda.
4: 212 56

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası. Reklam.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Biz değerli konuklarımız yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sanat müziği dinlemek için yine bizlerle beraber ve en güzel eserler kulağınız olmaya devam ediyor efendim. Geride bir Muazzez Ersoy eseri bıraktık ve program birlikteliğimiz en güzel eserlerle devam ediyor.

0: giderken ben.
1: Sevgili dostlarımız, bugün de hayata çok şükür diyerek uyandıysak ne mutlu bizedir efendim. Günümüzü şükürlerle başlattıysak o gün eminim ki iyi bir şekilde geçecektir efendim. Bu güzel temennilerle beraber en güzel sanat müziği eserlerimizi de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu dakikalarda bir Seniha eseri paylaşacağız.

bölgenin en güçlü sesinde sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programında ilerlemeye devam ediyoruz. Şu dakikalarda eskilere gideceğiz efendim. Serap Mutlu, Ak Bulut yorumundan güzel bir sanat müziği eseri gelecek. Yıllar sonra ben de sen de diyecek sanatçımız.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı

0: Bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

Geçmişten bugüne sanat müziğimizin en unutulmaz çalışmalarını Şarkılar Bizi Söyler programı aracılığıyla sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir Yusuf Nalkesen klasiği paylaşacağız efendim. Bu güzel eserimizde sanatçımız "Dargın Ayrılmayalım" diye koştum sana

Efendim, zamanı iyi kullanmak ve doğru değerlendirmek adına Şarkılar Bizi Söyler programında yine çok güzel eserler paylaşma gayretindeydik. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Yine en özel şarkılarla bir sonraki programda karşınızda olacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

İçimde bir gizli hüzün var sanki. Bir gölge

günüm şimdi dargınım. Acıyım,

أسلم قلب السنين بو يزدن بو كدر ستم

Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.